0: Kırkacığım Ferdi Bey. Siz getirdiniz biraz.
1: Teşekkür ederim Ferdi Bey. Yani çok teşekkür ederim.